0: Telefonu açık aç.
1: Telefonu anahtar verdim. It's confirmed outstanding with Redwood.